Ne dodam? Yine zaman bu dünya doğa çıcağım alıp var. Diye zaman bu bana sor. Bu mucayım yine zaman sahibim bakın atım. Şimdi can ona niye ben dönem ki zaman. Bu dokanım ama bu içi cızlar. Sinyalim diye ki zaman zaman bizden korkulmasın ama.